Benina eja hot ela kodi kon at jego de stun da hat lehne harchne jego vik eda sato I adot ochi de gitna sta de nosene adonihidene.